Geçki saat 5'ten 8 geçeyim. Geçki şondan da. Biz Menencan'dan. Düğünlük dengeyildeki premium standartlar Tianshan bir turakcay kompleksinde. Kompleks ıntımak parkının yanında caygaşıp, jaratılıştın tınçtığı menen şaardık ıngaylı uluktu aykalıştırat. Tırgındar üçün jeke bala bakça, jana en mıktı meymankanalardın dengeyilindeki kluptuk kompleks karalgan. Satuda ayantı 60'tan 159 çarşı metrge çeyinki premium batırlar var. Özünüzgü ıngaylı formatta tandanız. Bir bölmeli ödün 4 bölmeli ögü çeyin. Tianshan bir. Ar bir detay oylanılgan jashu mekindige. Telefon 07 155-996-996 Direkt Tohtan Aliyev köçesi 165. 10-cu may Jaştık Arena'da Jax 0214 Çoğun JK konsertin tartılay. Bul energiya, jandu üyün, jana süyüktüü hitter aykalışıp, unutulguz keçeni jaratkan özgüçü çoğun şovu bolot. Jandu atkaru, güçtüü drive, atkaru üçünün atmosferası, bağırınızdar jatka bilgen popüler duğurlar. Jandı çıgarmalardın premierası bütöt. Doluşu asmanga janırgan, kuğuzduğu göz juğusun algan, çılığı konsert. Biletler kaysir JKPG saytında.